La ki douk te inspire pa artist reggae tankou Bob Marley et Peter Tosh, li te itilize mizik li pou denonse rasis ak injistis. Mizik li te defe lien ant problem pep Afriken ak mesaj liberasyon reggae ya.